Emakalı halagatın çözer fazer eight. Emakalık çözer fazer eight. Sıhva ananat 2631. Yülük ka vali. Vilisi. Flat bed. Pihutik langwa ni not suk. Nukalalik mimaguk. Pihutik langwa ni ilus. Tasan ya ne yuhu yutsi. 2943 and you have a big one.

Nainilpsiuqtunut, happy birthday Aina Konyak, Mulojinian Snowbar. Pulaqtul manilsin pisi, finilpsiuqtiartik.